Keşke biraz daha kalabilseydin. Yalnızlığımı biraz daha erteleseydin. Bu ne aceledir be sevgili. Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bir daha göremeyecek miyim seni? Görsem de tutamayacak mıyım ellerini? Kal biraz daha ne olur. Daha sonbahar gelmedi ki.

bu kadar yalan, bu kadar alçak, bu kadar şerefsiz miydi? Daha sonbahar gelmedi sevgilim. Nereye?

Duymuyor musun bu acı çığlığı? Görmüyor musun perişanlığımı? Toprağa dökülen gözyaşlarımı? Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bu muydu senin sözün? Bu kadar mıydı senin sevgin? Bu kadar ucuz

gitmekte kararlısın anlaşılan. Arkanı dönüp uzaklaşırken benden alnına kondurduğum öpücükleri hayal et. Yar yolda anlayacaksın yıllardır anlam veremediğin sözlerimi. Geri döneceksin hemen. Unutma, döndüğünde ruhsuz bir beden bulacaksın bıraktığın yerde. Sonbahar gelmiş, gelmiş de geçmiş anlaşılan. Hoşça kal gönülsüzüm, hoşça kal güzel gözlüm, hoşça kal.

Dar geliyorsun artık dar. Başkent olsa neye yarar? Ben kendimi sevmedim seni sevdiğim kadar. Ankara'ya yağmur yağacak.

0: çektiğim çileler kendim evim. Tutup da yüzüne vurmazken çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Sultan Efendi.

Sultan Efem. Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuş. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

anlatayım. Taşlara mı anlatayım? Yollara mı anlatayım kardeş? Ben bu hasreti kime anlatayım? Ben bu yüreğimin derdini kime anlatayım kardeş? Yoruldum kardeş. Yorgunum kardeş.

çekenler. Bir duamız vardı tanrımın bize, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüzdü yüce sevgimiz.

Hoş geldin gülüm. Su gibi ömrün olsun. Yangınlarıma sular yağdırdım. Damla damla söndüm, serinledim. Onar onar saydığım kayıp yıllarımı onardım. Saat saat bulundum meçhulden, gün yüzüne çıktım. Günler gördüm yüzünde. Gönlümün kapılarını sana açtım. Çalmadan gir içeri diye. Adıyorum sana onca kırık aşktan sonra arta kalanımı. Temize çekiyorum sende bütün yalanlarımı. Senin aşktaki kadrini bilmek için önce kadersiz aşklardan geçmeli insan. Eksiltip yoran bütün ayrılıklar kavuşmalara giden yollara çıkar. Vefayı bozada, gülmeyi gülhanede unuttuğum garip bir zamanda çıka geldin. Hoş geldin yitirilmiş sevgililer köyü coğrafyama. Hoş geldin bir daha seversem namerdim sokağına.

bitti dediğim yerden başlıyorsun. Dindi artık dediğim yerden oluk oluk kanıyorsun. Beni en iyi sen tanıyor, sen anlıyorsun. Ne hoş geliyor, ne hoş gülüyorsun. En güzel renkleri komşu kızların gözlerinde gördüğüm solgun sarı bir zamanda çıka geldin. Hangi yollardan uğradın durağıma? Hoş geldin, yitirilmiş sevgililer köyü coğrafyama. Hoş geldin, bir daha seversem namerdim sokağıma.

Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100 bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim. Demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi? Sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, bezeyen benim. Demedim mi?

İşte emrinde kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

kuşumdan, yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa

0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih kuru yemiş şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih kuru yemiş ve şekerlemede fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih kuru yemiş şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Sultan Efendim.

0: doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle

0: erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: tek noktada. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
4: Sultan Efendi.

kalbim kolayda açıkta bekliyorum. İkimize bir yelken açtım fırtınalar üflemeni.

0: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
2: Sultan Efendi.

0: 34 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi Mercimekler Taş Fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi Mercimekler Taş Fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres: Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
3: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
3: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağa Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağa Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağa Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
5: Fatih Otocam reklamları sundu. Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih

0: Otocam. Camda kalite.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

Uplift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: ve kalite tek noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı?
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
3: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5, iletişim 0541-368-2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
5: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
6: Köseoğlu Otogaleri.
5: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
4: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
5: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendim.

0: Fatih Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
2: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
4: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
5: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
3: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
6: Fatih Otocam reklamları sundu.
3: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la Hayata Dair başlıyor.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Yine yeni bir gündeyiz. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyelim. Yeni bir gündeyiz, yine güzel bir perşembe sabahındayız. Her zaman olduğu gibi saatler 11'e kadar gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumları şimdi 2 saatlik zaman dilimi içerisinde birbirinden özel, birbirinden güzel yorumları paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi diyelim öncesinde. Açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Özellikle seyrehanede bizleri takip eden tüm dostlarımıza kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle.

348 alan koduyla 813-97-90 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından FM 106 Alem Duran yazdıktan sonra isminizi isteğinizi yazıyorsunuz. Saatler 11'e kadar bana ulaştırmaya başlayabiliyorsunuz. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda yine her zaman olduğu gibi. Yeni sanayide bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza, eski sanayide bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza, Beşevler, Beşüzevler, Tibil, Çengel, Toki, Ahmet, Rasim, Karataş, her ne mekanla bizleri mekanlarına konu gören tüm gönül dostlarımıza özellikle selam olsun diyelim. En güzel ve en özel şarkılarımıza özellikle armağanımız olsun. Burası Gönüllerin Sultanı, burası Alemin En Kral Radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Her zaman olduğu gibi saatler 11'e kadar FM Band'ı 106'da olacağız.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pisero'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pisero, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pisero Kilis mağazasını ziyaret edin. Pisero Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pisero. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48

0: tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemez.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
5: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la hayata dair devam ediyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri, aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
5: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Bizim çarşı mağazası kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun

0: vakit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Lüks Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.
5: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo
1: Sultan Efem.
2: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
3: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
4: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
5: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
6: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
7: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle

0: edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059 Can Ciğer Kebap Çorba Salonu Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79 Hüseyin Yalçın.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002 Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.
4: Sultan Efendim.
5: İlaç Kili Radyo
4: Sultan Efendi.

Bunun nedeni alfa silindir canım. Antibiyotikler vesader, ne kadar dakiktirler içmesem olmaz. Yokluğunun tünelinden 4 gün 4 gece geçtim. Rüyalarımda yanındaydım, hep sen içtim. Kaç şehir geçtim ama olmuyor. Sigaram da seni istiyor. Annem nerededir? Ağlıyorum sessiz sessiz, hem de çok sessiz.

0: oldu yine, içime bir kurt düştü. Atsam kendimi barlara, içi dolu bardaklara, bir içsem bir içsem. Seni görsem bahanemsin, zaten tek bahanemsin. Sığındım yoksul hanemsin, sanki annemsin. Olmasam ölecek misin?
1: Pazar pazar tesis, salla sallar tesis son. Aha. Piyango başıma doktu, bir güvercin kondur. İşe işe boş ver işe, çalışmalış koştur.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

Uplift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: haftada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Bu da mı yalan, bu da mı? Çekemeyenler olsun.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor, eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34, Charm. Şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
4: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Herkesin güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la hayata dair son buldu.
1: Fatih Otocam reklamları sunar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyen

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Bizim çarşı mağazası Kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun

0: fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Fatih Otocam reklamları sundu.
2: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi, Yalnızla başlıyor. Sevgi Çemberi başlıyor.
1: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
3: 447 52 48
1: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
2: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
1: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90
3: 813 97 90.
1: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
3: Anında yayınlansın.

şey yalan. Her şey yalan. Sevgili Müslüm Baba'yla yayın birlikteliğimize başlıyoruz. Tüm dinleyenlerimize sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Güzel bir gün olsun tabii ki. Sevdiklerinizle, sevenlerinizle beraber gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin sizlerle olmasını ümit ediyorum. İlk saatlik zaman dilimi içerisinde Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik yayınımızın, radyomuzun çok kıymetli sponsor firmasıdır. Dinleyenlerimize tanıtacağım. Otovax'ta şu anda bizleri takip eden dostlarımıza sevgi ve selam olsun. Gönlümden geçen şarkılarımızı armağan ediyorum. Yalnız abi hoş geldin diyerek Levent'in göndermiş olduğu bir mesajım var. Ümit Bey ailesi ve sevdiklerine şarkılarımızı armağan ediyorum.

Yeni başladık. Gönül dostlarımızın mesajları düşmeye başladı bu arada. Tamamını aktaracağız. Saatler 14'e kadar şehrin en iyisinde. Bölgenin güçlü sesi Sultan Radyo'da. Yalnızla sevgi çemberindesiniz. Tüm gönül dostlarımıza sevgiler, saygılar, selamlar olsun.

0: Sultan FM.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
3: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemlerimiz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri, aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
4: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
5: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
6: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Sultan Efendi.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Sevgili Serkan Kaya, değerli dostlar, bu güzel dakikalarda sizlerle oluyor. Ben keder üretir, dert yaratırım, aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sevgili Müslüm Baba'dan dinlemeye alışık olduğum ve çok sevdiğim şarkılarından birisi sizlerle oluyor. Gönül dostlarımızdan gelen mesajlar var, birazdan paylaşacağım. Sadece WhatsApp hattından mesajlarınızı alıyorum. 0348 813 97 90 Radyo Sultan WhatsApp mesaj hattıdır. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik sunuyor bu güzel yayın birlikteliğimizi.

Sevgili Yaşar Bey'e ve sevenleri adına gönderdiğim Müslüm Baba şarkılarından birisi. Değerli dostlar, devam ediyoruz. Sevgili Güllü, iyi yayınlar. Adım Mehmet Ali. Sevenlerime senden bir şarkı bekliyorum. Gökhan Bey'den arkadaşları için sıradaki eserlerimiz armağan oluyor. Leyla Hanım, eşi ve çocuklarına sıradaki şarkılarımızı armağan eden dinleyenlerimden. Yalnız abi kolay gelsin. Adım Bestami. Sevdiklerim için senden bir şarkı bekliyorum. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik sunuyor. Tek çatı altında Mehmet Türk yönetiminde en iyiler bizimle yetişir sloganıyla Ekrem Çetin Mahallesi'nde Altan Rezidans altındadır adresi. Türkler Özel Güvenliğin değerli dostlar.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada. Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Bu güzel dakikalarda Ender Balkır türküleri Sultan Radyo'da kulaklarınızda değerli dostlar. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenliği ilk saatlik zaman dilimi içerisindeki değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi paylaşalım. Saatler 14'e kadar da Sultan Radyo'dayız. Bölgenin güçlü sesinde, şehrin en iyisinde devam ediyoruz yol almaya. Gelen mesajlar var, onları da birazdan paylaşacağım. İkinci ve yeni saatlik zaman dilimi içerisinde gönül dostlarımızın göndermiş olduğu mesajların tamamını yerine getiriyoruz, paylaşıyoruz.

Gitme babam gitme diye yalvardım.

Belki gelen babamdır. Pula bakın.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çoraplar.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat: 0530 392 02 18.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi.

0: hattı, Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
3: Fatih Otocam reklamları sundu. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
4: 447 52 48.
3: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Düet şarkısıdır. Sultan Radyo'dayız. Gün ortasında devam ediyoruz yol almaya. Adım Nurullah, sevenlerim için senden bir şarkı bekliyorum. Kazım Bey'den arkadaşları için gönlümden geçen eserlerimiz armağandır. Sevgili Yasin ve arkadaşlarına selam olsun. Ahmet Bey'den de değer verdiğine sıradaki bütün güzel şarkılarımızı armağan ediyorum.
1: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: her söz, çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz. Kilis'in romantizmi 106.0. Kilisin temposu, radyosu tak. 106.0 Radyo Sultan 106.0 Radyo Sultan
0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

postanede görev yapan sevgili Mahmut abiye sevgi ve selam olsun. Kendisinden de Mustafa Ertürk adına ve değerli ailesi için gönlümden geçen bütün güzel şarkılarımız armağanımdır.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturma

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Tez. Teknoloji ve kalite tek noktada. Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34, Charm. Şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamızda.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O Allah ki ortaksız olandır.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
4: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
5: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
6: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
8: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
9: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Sevgili Kral Ferdi şarkılarından birisidir değerli dostlar. Serkan Kaya'nın o eşsiz yorumuyla paylaşıyoruz değerli gönül dostlarımızla. Yeni saat içerisinde gün ortasındaki birlikteliğimizi Ersöz Çatı ve İzolasyon sunuyor. Otogar civarında İl Tarım Müdürlüğü karşısında sevgili Cumali Ersöz yönetiminde değerli hemşehrilerimize hizmet vermekte. Ersöz Çatı ve İzolasyon şarkılarımız armağanımdır. Hayırlı işler olsun, bol kazançlı bir gün olsun. Ben Berat Dayım Feridun Yolcu adına senden bir şarkı istiyorum. Yahya Er Yılmaz'a, Önder Kahraman'a sıradaki şarkılarımız armağandır. Sevgili Orhan Maaşoğlu'ndan bütün kader mahkumlarına gönlümden geçen eserlerimizi armağan ederken, iyi yayınlar Adım Melek, sevenlerime senden bir şarkı bekliyorum. İyi yayınlar Sultan Radyo diyerek Filiz Hanım'ın göndermiş olduğu bir mesajımız vardı. Gaziantep'ten bizleri takip ediyor. Sultan Radyo'da Mehmet Yakar diyelim ve ikinci saatimizi bu güzel türküyle noktalayalım. Burası gönüllerinizin sultanıdır. Bölgenin güçlü sesi, şehrin en iyisinde. Günlerden Perşembe günündeyiz. 12.58 radyomuzun ve güzel türkiyemizin ortak saatleri. Devam ediyoruz yayın birlikteliğimize.

0: Fatih Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri

0: Bir arada ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.

0: Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Fatih Otocam reklamları sundu.
3: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'da Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
4: 447 52 48
2: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.

0: her iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızla en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.
3: Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Bu da mı yalan? Bu da mı?
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
5: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Yıldız Tilbe'nin sevilen şarkılarından bir tanesi değerli dostlar. Son bölüme yaklaşıyoruz artık. Son 20 dakikalık zaman dilimindeyiz. Sultan Radyo'da yalnızla sevgi çemberinde. İyi yayınlar, kolay gelsin. Adım Sadullah, sevdiklerim için senden bir şarkı bekliyorum demişler. Yine şu anda bizleri üniversite karşısında takip eden King Cafe'de tüm dinleyenlerimize selam olsun. Serkan Uğurlu'ya, Mehmet Uğurlu'ya, Zihni Korkut, Osman Uçar adına sıradaki şarkılarımızı armağan ediyorum. İyi yayınlar, adım Ahmet, sevdiklerim adına senden bir şarkı bekliyorum diyerek gelen mesajım var. Yalnız abi kolay gelsin. Değer verdiğime sıradaki şarkıları paylaşırsan çok sevinirim, adım Dilek diyerek sonlandırmış mesajını. Sevgili Hamza Türkiye, gönlü güzel, yüreği güzel, değerli ağabeyim. Sevgili Hamza Türk adına sıradaki bütün güzel şarkılarımızı armağan etmiş olalım. Yine seyir halinde gümrükten bizleri takip ettiğini belirtiyor. Sevgili Fayat Bey'e ve yanındaki misafirlerine hazırlamış olduğu eserlerimiz armağandır. Tam Kanal 106'dayız. Dinlemek için en iyisinde Zara ile devam ediyoruz yol almaya. Birazdan veda faslına geçeceğim. Seyreden seyir halinde olan değerli kaptanlarımız için, esnaflarımıza bol kazançlı bir gün olsun. Mesai yapan, çalışan sultancılarımıza kolaylıklar, şarkılarımızı armağan ediyorum. Kibariye isteği vardı, listeme dahil ettim. Birazdan yerine getireceğim.

0: gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
5: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
6: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
7: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
8: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
9: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Efendim, veda faslına geçiyoruz. Bu güzel beraberliğimizin yarın ne yazık ki beraber değiliz. Cuma günleri gün ortasında dini yayınlarımız oluyor. Kur'an-ı Kerim tilavetleri oluyor. Dolayısıyla bir aksilik olmazsa cumartesi görüşmek ve buluşmak ümidiyle diyelim. Yüzünüzden gülücükler, içinizden insan sevgisi ve dudaklarınızdan tebessüm, hiç ama hiç eksik olmasın. Her şeyin en iyisi, en güzeli ve en başta en hayırlısının bu arada sizlerle olmasını temenni ediyorum. Benden hemen sonra da Hatice Duyar'la Meşki Ala güzel bir yayın dinleyenleriyle buluşacak. Bu bilgiyi de paylaşalım ve ne diyelim? Her şeyin en iyisi, en güzeli, en başta en hayırlısını diliyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyorum ve ne diyoruz? Her daim olduğu gibi program biter, yalnız gider. I say goodbye.

0: Sevgi çemberinde yeriniz hazır, kalbinizde sevginiz baki. Yalnızla sevgi çemberi sona erdi.
1: Fatih Otocam reklamları sunar.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 0534-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat: 0530 392 0218.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat: 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.
5: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
6: Meşki âlâ başlıyor.
7: Meşki âlâ.
5: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin. En derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki Âlâ başlıyor.
7: Meşki Âlâ.

Değerli taşlar konusu eğer sizin de ilginizi çekiyorsa bugün programda yıldızını parlatacağız. Gerçi yıldızını parlatmaya ihtiyacımız yok o değerli taşların. Çünkü taşların buna ihtiyacı yok ama bizim yıldızlı bilgiler diyerek onları hafızaya almaya ihtiyacımız olabilir. Ama önce programa başlayalım. 4 Haziran Perşembe gününü gösteriyor takvimler ve yavaş yavaş hafta sonuna doğru gidiyoruz. Çok zor başladığımız tatil ertesi haftasında artık yeni hafta sonuna odaklandık değil mi? Tatil yorgunluğunu unuttuk. Peki o zaman programla daha da mutlu olabiliriz. Çünkü Meşki Ala başlıyor. Güzel yurdumun güzel insanlarına sevgiyle merhaba. Hatice Duyar ben. Huzurunuzdayım Gönüllerin Radyosu'nda ve başlıyoruz programa.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden Canciğer Kebap Çorba, günlük taze ürün.

0: ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde lezzetin güvenilir adresi.
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası, numara 6/A. Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

Yanlarım, dünden bu yana nasılsınız? Yolunda mı her şey? Her bir şey yolunda mı? İyi misiniz? Nasıl gönül evinizde her şey? Aşk meşk işleri iyi mi? Aile durumları, ekonomik durumlar, sağlık durumları. Aslında biri diğerini etkiliyor, diğeri öbürünü tetikliyor. Biri iyiyse hepsi iyi, hepsi iyiyse biz iyiyiz ama yani sağlığımız iyiyse işler kötü, işler kötüyse aşk ilişkileri iyi, idare ediyoruz gibi böyle bir hani nasıl denir bizim toplumda iç güveysinden hallice bir haldeyiz. Bir de yaz sıcakları bastırdı üzerine. Yani şimdi durum böyle diye karalar mı bağlayacağız? Yok. Sadece durum bilgilendirmesi yaptık birbirimize. O moddan hemen çıkarak en güzel isteklerle devam ederiz programımıza. Bir kez daha hoş geldiniz diye.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açıkel Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı, Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm. Şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

Vay be, perşembe oldu. Ne çabuk. Aa, şaşırıyorum gerçekten. Ne kadar çabuk perşembe oldu. Yani daha bayramdı. Bayramın tatili uzundu. Oho, daha bayram devam ediyordu. Daha hafta sonu tatili vardı derken, bilmem, perşembe gününe geldik bile ama Haziran güzel başladı. Güzelliklerle de devam etsin. Bu güzeli neye göre söylüyorum ben? Program çerçevesi içinde bizim birlikteliğimize, sizden aldığım mesajlara, isteklere ve o enerjiye bakarak söylüyorum. İşte bu enerji, doğrusunu isterseniz, ortaya harika bir sinerji çıkarıyor ve programımız devam ediyor. Bu arada günler uzamaya devam ediyor da hala bizim program saati hep aynı yahu. Bir dakika uzamıyor, uzatamıyoruz. Ama neyse, iyi ki her gün beraberiz diyerek devam edelim programımıza isteklerle. Ya.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Radyo.

Canlar, değerli taşlar benim uzun zamandan beri ilgimi çekiyor. Çok vakit ayıramasam da incelemeye, her fırsat bulduğumda hem taş dükkanlarını gezmeyi seviyorum, hem böyle işte değerli taşlardan yapılan yüzükler, kolyeler, takılar kısaca ya da ev aksesuarları benim dikkatimi çekiyor. Ama yani ne kadar öğrenirsek öğrenelim, bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında minicik değil mi? Yani bilmediğimiz her şey böyle bizim bilgilerimizin ne kadar eksik olduğunu gösteriyor. Neden bunları söylüyorum şimdi? Yani diaspor taşı ile ilgili enteresan bir bilgiye ulaştım da onu paylaşacağım birazdan. O yüzden aktarıyorum bu duyguları ki o enteresan bilgiyi aktardığımda aslında memleketimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anımsayacağız.

Şu anda internet aracılığıyla eğer bizi Muğla'dan dinleyenler varsa onlara selam gönderiyorum. Çünkü internetin olduğu her yerde biz var olmaya, sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Gönüllerin radyosu burası. Meşki Ala'yı dinliyorsunuz. Ben Hatice Duyar, programcınız olarak huzurunuzdayım. Sürçülisan edersem affola diyerek yine size çok güzel bir eser dinleteceğim. Ama yani hafta sonuna doğru giderken, ben yarın güzel bir gün ya, cuma mübarek bir gün ya, bugünden başlıyor ya yarının güzelliği, güzel enerjileri. Birazdan Ayasofya'da ilk cuma adlı bir kısacık bilgi aktaracağım size. Çünkü gerçekten bu hafta aslında Ayasofya haftasıydı. Bilmem aranızda anımsayanlar var.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ.
1: Fatih Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
5: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
6: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
5: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
1: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
7: Fatih Otocam reklamları sundu.
8: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

Canlarım, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'ya doğru ilerledi. Kapıya varınca secdeye kapanarak bu anı kendisine gösterdiği için Allahu Teala'ya şükretti. Fetih 1453'ü en az 7 kez izlediğim için filmde de bu sahneyi hatırlıyor ve düşününce bile hala etkileniyorum. İzlemeyen yoktur sanırım Fetih 1453'ü. Devam edeyim. Şükrettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han mabede girerek 2 rekat namaz kıldı. Ayasofya'da ilk ezan okundu. O güne kadar dünyanın en büyük mabedi olan Ayasofya camiye çevrilmiş oldu. 3 gün sonra da Fatih İstanbul'da ilk cuma namazını askerleriyle birlikte Ayasofya'da kıldı. Bu o kadar önemli bir gün ki o yüzden de ben Ayasofya haftasında bu tarihi ve tüyleri diken diken yapan bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gedikloğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

istekler için çok teşekkür ediyorum. Harika istekler gönderiyorsunuz ve gerçekten istekleriniz böyle rotamı aslında müzikal anlamda çok güzel belirliyor. Ben tabii ki her programa başlarken program süresine yetecek kadar, hatta artacak kadar bir liste hazırlıyorum. Playlist diyoruz radyo dilinde. Ama çoğu zaman sizin istekleriniz o kadar çok yer dolduruyor ki benim hazırladığım listenin eserlerine deyip dokunamıyoruz. Bırakın dinlemeyi. Ben bu durumu da çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Rotamız iyi müzik. İyi müziğin sahipleri de siz sevgili canlarımsınız. Sizin kalbinizden gelen o melodiler, o sözler, o müzik ritimleri tabii güçlü seslerle buluşup sevdiklerinize kadar ulaşıyor. Çünkü burası Meşki Ala, ben de Hatice Duyar. İsteklerle güzel bir Perşembe gününde huzurunuzdayım efendim.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumu.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i âlâ bu frekansta.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyen
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
5: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM.

ve birbirimize aşırı dozda sevgi enjekte etmekten çekinmeyelim. Sevgi sözleriyle birbirimizi mutlu etmekten çekinmeyelim. Çünkü hani geç kaldık demek yerine iyi ki demeyi tercih edelim ve gülümsemek için kendimize mutlaka ama mutlaka sebepler bulalım. Çünkü gülümsemek aslında umudun sembolü. Gülümsemek aslında gücün sembolü ve aslında adaleti çağırmanın en güzel davetiyesi. Gülümsemek için kendimize sebepler bulalım. O sebeplerden biri de her düştüğümüzde bizi elimizden tutarak kaldıran ve sen güçlüsün mesajını bize slogan gibi tekrarlayan güzel eserler. Güzel sesler, güzel istekler Meşki Ala'da. Hadi bakalım hep beraber dinliyoruz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
5: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendim.

0: Hissedenlerin ortak frekansı.
1: Meşki alem.
2: Değerli taşlar uykusuzluğu gideriyor, cildi güzelleştiriyor. Her birinin görüntüsü harika, özellikleri çok başka. Ama ben o enteresan bilgiyi paylaşacağım bugün sizlerle ilk önce. Renk değiştirebilme özelliğine sahip taşlar da var. İşte onların en güzellerinden biriyle başlayacağım bu taşların dünyasına. Canlarım, renk değiştirebilme özelliğine sahip olan ve dünyanın en değerli taşlarından biri olan diaspor taşı servet avcılarının radarında. Zultanit taşı, sultan taşı olarak da biliniyor ve piyasa değeri milyonları bulan bu değerli taşın en kalitelisi yalnızca Türkiye'de, Türkiye'de de Muğla'da çıkıyor. İşte o yüzden taşların dünyasına girerken şu anda bizi Muğla'dan dinleyenler varsa onlara selam olsun dedim. Ve bu zultanit yani sultan taşı olarak daha çok tanıdığımız güzel renk değiştirebilen taşın özelliklerine taşların dünyasında devam edeceğiz. Ama şimdi bir istekle program Meşki Ala devam etsin.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle

kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti

0: 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çoraplar.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
3: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
5: Fatih Otocam reklamları sundu.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

camlar hala ilgilenmiyorsanız ve bugüne kadar hiç dikkatinizi çekmediyse taşların dünyası biraz incelensin. Gerçi ben ara ara anlatacağım size ama yani ne bileyim işte sağlık problemlerinize göre hangi taş size daha uygunsa alıp odanızda bulundurabilir, kolunuzda, boynunuzda taşıyabilirsiniz. Hatta işte uykusuzluğa göre burç taşları var. Bunlar biraz böyle derin araştırılması gereken ama araştırdıkça da hoşumuza giden konular. Mesela Sultan taşını Muğla'da çıktığını biliyoruz. Aslında çok değerli bir taş. Sadece Türkiye'de bulunuyor. Ne kadar zengin topraklarımız var değil mi? Şimdi bu taşın özelliklerine devam edecektim ama sıradaki eser çok güzel bir istek, bana adeta göz kırpıyor. Hadi gelin şu eseri dinleyelim meşkealada, ardından renk değiştirebilme özelliğine sahip Sultan Taşı'nı konuşmaya devam edelim.

sonsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

0: aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızı

0: etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Sultan Radyo.

0: bana yeter. Ben mutluyum bu halimle.
1: Renk değiştirebilme özelliğine sahip sultan taşı gün ışığında yeşil renge bürünüyor, mum ışığında pembe oluyor. Farklı ışıklar altında daha farklı renklere bürünebiliyor bu taş. Açık pembe, yeşil, sarı, kahverengi, gri, beyaz ve güneşi renklerde de bulunabiliyor. Maşallah ana ve ara tonların hepsine de sahip değil mi? İşte ışığa göre renk değiştirebilen nadir, kıymetli, çok değerli taşlardan biri olan bu taşın elmastan da kat kat değerli olduğu biliniyor. Ya? Dedik ya, servet avcılarının radarında sultan taşı. O da Türkiye'de bulunuyor sadece. Türkiye'nin de Muğla ilinde. Muğla'ya selamlar. Güzel yurduma selamlar canım.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48

0: kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
1: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: İlaç Kimi Radyo.
5: Sultan Efendi.

Sultan taşı servet avcılarının radarına takılabilir ama bizim de radarımıza değerli taşlar takıldı değil mi bugün? O nedenle bugün programı değerli mor taşlarla, ki mor aslında tepe çakranın rengi olarak da bilinir ve bizi, yani sonsuzluğa açılan kapıdan bambaşka dünyalara, farklılıklar, anlamlar, algılar dünyasından çıkararak sonsuzluk ve varlığın asıl anlamlarını anlama boyutlarına götürebilir. Bunlar derin konular. Bu konuyu kapatıp değerli mor taşlarla programı ben bugün sona erdirmek istiyorum. Asil tonları ve ruhsal dinginliği temsil ediyor. Enerjileriyle ruhumuzu dinlendiren taşlar olarak adlandırılıyor mor taşlar. En bilinenleri amatist ve mor safir, ki bunları aslında güzel olarak bildiğimiz gibi tanıyoruz da değil mi? Tanzanit, mor topaz, florit gibi farklı alternatifler de var. Ama mesela amatistin bir iki özelliğinden bahsedip final isteklerine geçeyim. Antik çağlardan beri iç huzuru, zihinsel dengeyi ve negatif enerjiden korunmayı sembolize ediyor amatist taşı. Meditasyon taşı olarak da biliniyor ve Şubat ayının doğum taşıdır burcunuza göre. Güzel bilgiler değil mi? Yarın devam ederiz kaldığımız yerden canlar. Şimdilik müsaadenizle. Hoş kalın, hoşça kalın.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
5: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı, Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabldot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
7: Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu, Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0.

0: Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle

TİS kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti.

0: 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
5: Fatih Otocam reklamları sundu.
6: Sevgili Sultan FM dinleyicileri, herkese merhabalar. Saatlerimiz 17.06'yı gösteriyor. Güzel bir yayında buluştuk. Keyfini çıkarın.

güzel bir günün sonunda yine sizlerle birlikteyiz. Gününüz inşallah aydınlık, frekansınız Sultan FM olsun. Birbirinden güzel parçalarla sizlerle olmaya devam edeceğim. Saatlerimiz 18.00'ı gösterene kadar çok güzel parçalarda buluşacağız.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin.

0: değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Evet, enerjimiz her zamanki gibi tavan, sesler son ses, kulaklarımızın pasininde ritmiyle bizi kendimize getiren Karam'ı dinledik. Şimdi sevdik ve sevdalandıkla geliyoruz. Daha yeni başlıyoruz.

Sevgili Sultan FM dinleyicileri, trafikte direksiyon sallayanlar, ev işini bitirip bir yudum kahvesiyle bize eşlik edenler, öncelikle hepinize selamlarımızı iletiyorum. Ayrılmadığın yerden tekrar hareketli parçalarımla seninle birlikteyim. Günün sonunda biraz daha yine özümüze döneceğiz, türkülerimizle devam edeceğiz.

0: Sultan FM.
1: Yayın arasında mesajıyla mutlu olduğum bir kişi var. Çok geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum tabii ki. Evinde yatarken bizi dinliyormuş. Sibel Can'ın bize has parçasını rica etti benden. Keyifli dinlemeler. Ben bu parçayı baştan alıyorum. Mutlulukla dinlemeni öneririm. Her zaman keyfiniz yerinde olsun.
2: Ne bekledim ben oysa?

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyen

0: dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48, Kilis. İrtibat 0507 186 90 79. ZBN Audio. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada. Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Adam gibi radyo.
5: Ritmi hiç düşürmüyoruz. Hatta vitesi biraz daha artıralım bence. Siz dinlerken oturduğunuz yerden omuzlar bir sallansın diyelim. Arkana yaslan ki.

Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman,

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.
8: Sevgili Sultan FM dinleyicileri, saatlerimiz 17.50'yi gösteriyor. 18.00'a kadar sizlerle birlikte olduğumu yayın esnasında da söylemiştim. Şimdi Haramiler'den Mavi Duvar parçasıyla sizlerle birlikteyim. Biraz geçmişe dönelim. Çok uzun yıl oldu bu şarkının yayınlanması. Sonrasında türkülerimize devam edeceğiz.

Sevgili dinleyenler, kıymetli dostlar, Sultan FM ailesi. Saatlerimiz 17.58'i gösteriyor. Aranızdan ayrılmak için müsaadenizi istiyorum. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi yayınımın da bir sonu var. Güler Duman'ın Sazım şarkısı. Gerçekten her parçası bizim için çok çok kıymetli. En başta bir türkü. Yürekleri işlenen, ki her zaman söylerim, her yüreğin kendi türküsü vardır. Ben bu şarkıyla aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve en önemlisi ne diyorduk? Kendimize popüler davranıyoruz. Tüm dostlar, Allah'a emanet olsun. İyi akşamlar dilerim. Tabii ki bu parçayı baştan alacağım. Çünkü o saz girişi bile bambaşka hissettiriyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

0: Abi şarkıya bakar mısın? Şarkı fena.
1: Beni sen attın.
0: Evet, gönüllerin sultanında, yorgun yayında, yorgun geldi. Nasılsınız, iyi misiniz? Hava çok sıcak değil mi? Aslında sıcak havada çekilmiyor değil mi bu şarkılar, ama yapacak bir şey yok. Bizim farkımız bu. Farkımızı yaşatmamız için yorgun yayında. Beni özleyenler var. Fatih neredesin, hiç haber etmiyorsun diyenler var. Daha neler var neler. 2 saat var, saatler 20'ye kadar. En baba şarkılar, en damar şarkılar sizler için gelmeye devam edecek. Tabii doğru adresteyiz değil mi? 106'dayız.

bir dinleyicim mesajı, güzel bir mesajı. Hemen okuyacağım. Güzel ve renkli program olsun demiş. Çok sevindirdi beni. Gaziantep'ten. Selam olsun kendisine. Sevgili Emrah Alperen Atakan'la beraber seni dinliyoruz kanka demiş. Sevgili Emrah'a selam olsun göndermiş olalım.

Alperen ve Atakan, küçük dinleyicilerim benim. İstanbul'dan tatil amaçlı gurbetçilerimiz şu anda takip ediyor. Araçlarında seyir halinde, selam olsun. Tink ailesine armağanım olsun. Gaziantep'e gönderdik. Yine sevgili Esma takip ediyor. Selamlarımızı gönderdik. Kendisini çok özledik. Selamlarımızı gönderdik o zaman. Benden hemen önce yayına çıkan arkadaşımız, bayan arkadaşımız, ona da teşekkürlerimi sunuyorum.

Fena başladık. Cengiz Baba'yla başladık bakalım. Saatler 20'ye kadar neler olacak. Yine olmazsa olmazlarından bir tane şarkı. Tabii bilenler bilir. Hemen şöyle aktaralım size. Ferdi Baba değil mi? Ferdi Babacılar. Özellikle. Radyolarının sesini açsınlar. Full ses istiyorum. Özellikle maksimum 40'a kadar serbest. Haydi bakalım. Şimdi trafikler, polis abilerimiz yasak diyecek değil mi? Yok yok, yasak yok. Şöyle 40-45 fulleyelim sesleri. Emniyet teşkilatı, sevgili polislerimiz, askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, esnaflarımız, işçilerimiz, evlerinde bizleri takip eden ev hanımları, yemek yaparken Fatih'i dinleyen, yorgunsuz yapamıyorum ben yemek diyenler. Haydi bakalım. Sevgili Emrah Tink, özellikle armağan olsun ve çoktandır beni takip etmiyor Gülzade teyzem. Şimdi mesaj göndermiş ama bakamıyorum. Sesli bir mesaj atmış. Birazdan dinleyeceğim sevgili Gülzade teyzeme de armağanım olsun.

Benim gibi bu şarkıyı söyleyenler var mı acaba? Ferdi Baba'nın şarkısı 1985 yılında özellikle Kurtuldum Her Saat Başında Bana Bir Şeyler Söyle, Yaşlı Gözlerle Ben De Özledim müzik piyasasına Ferdi Baba çoktan eskiden katıldı. Daha biz o seneler çocukmuşuz, daha belki de doğmamışız değil mi? Ama yine Ferdi Baba'nın şarkıları bitmez. Özellikle benim yayın saatimde iki tane veya üç tane Ferdi Baba şarkısını dinleriz değil mi? Sevgili Ahmet abi, Ahmet abiye selam olsun. Ahmet Kelahmetoğlu, Yorgun Baba demiş. Selamlarımızı gönderelim o zaman. En güzel şarkılarımızı göndermiş olalım. Sevgili İbrahim, çoktandır kendisini görmüyorum. İbrahim Ünvanlı, özellikle sevgili İbrahim'e armağanım olsun. Seni candan dinliyorum. Canım abim demiş. Eyvallah sevgili abisi. Sevgili İbrahim. Kendisine, tüm Ünvanlı ailesine, özellikle Ahmet'e gelsin değil mi? Sevgili Zaki Ustam'a göndermiş olalım.

Ferdi Baba'yı rahmetle andık. Birazdan güzel bir Müslüm Baba şarkısı göndereceğim. Ama öncesinde bir Cengiz, bir Ferdi. Yine bir Cengiz'le devam edeceğiz. Sevgili Oğuz abiye de selam olsun çoktandır. Oğuz abiyi görmüyorum. En güzel şarkılarım Oğuz abime de armağanım olsun. Selam olsun Yetkin ailesine. Armağan etmiş olalım. Bazen insanlar bazı kişileri çok iyi tanırlar. Aslında çok vakit geçirmezler ama çok iyi tanırlar değil mi? İşte o kişilerin altıncı hisleri çok kuvvetlidir. Özellikle armağanım olsun o kişilere. Radyo başında ve mikrofon başında çok enerjiksin diyor. Ama normalde duygusal ve sessizsin. Evet, doğrudur. Normalde yorgun, hem duygusaldır hem duygun durgundur hem de sessizindir. Ama radyonun başında ben bile kendimi tanıyamıyorum. Sevgili Osman abi, Osman abiyi çoktandır görmüyorum. Böyle yayına çıkınca çok sevdiğim dostlar, arkadaşlar, abilerimiz Fatih ben de seni takip ediyorum diyorlar. Çok seviniyorum o zaman. Sevgili Osman Usta'ya, Osman Oto Elektrik, en güzel şarkılarım armağanım olsun. Aracında sanırım son ses bizleri takip ediyor. Görüntü atmış ama gönül ister ki bu ses kayıtlarını size dinletmem. O kadar çok güzel ses kayıtlarınız var ki anlatamam. Sevgili Gülzade teyzem, radyonun kralı gelmiş diyor. Radyonun kralı gelmiş. Senin şarkıların bile başka diyor. Vallahi ne diyeceğim artık bilemiyorum. Sevgili Kadir abi. Sevgili Kadir abiye selam olsun. Aracında takip ediyor. Haydi bakalım. Yasak aşk. Cengiz Baba.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
5: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
1: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi, numara 34, Charm. Şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
6: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

bugün biraz çok eskilere gittik. Aslında hep eskilere gidiyoruz değil mi? Çok eskilere gidiyoruz. Hani dedim ya yayının başında farkımız arabeskçi olmamız. Tarzımız değişmiyor. Devam ediyoruz. 18.45. Türkiye'nin ortak saatleri. Gönderilen mesajlar var. Birazdan okuyacağım. Gönderilen güzel mesajlarınız var. Ama öncesinde şöyle bakalım, biraz konuşalım mı sizinle? Hava sıcak. Onu geçtik artık. Siz neler yapıyorsunuz? Şu anda bizleri nerede dinliyorsunuz? 348-813-9790. Bakalım, merak ediyorum bugün bizleri kimler nerede takip ediyor? Evlerinde mi yoksa iş yerinde mi? Yoksa aracında mı? Mesajlarınızın en başına yorgun yazıyorsunuz. Nerede takip ettiğinizi, kime armağan etmek istediğinizi, sevdiklerinize, özlem duyduğunuz kişilere, uzaktakilere armağan etmek istediklerinizi yazabiliyorsunuz. Mesajlarınızı gönderin gelsin. Birazdan mesajlar var. Kral hoş geldin demişler. Abi babamın isteğini okur musun diye mesajdan başlayan mesajlar var. Bir kere insanın şansı gülecek sevgili imparator. İnsanın şansı gülmezse ne yapsa boş. İnsanın kaderi güzel olmasa hayatta ne yaparsa boş. Rabbim inşallah bizlerin kaderlerini güzel eylesin. Rabbim herkese mutluluk, herkese sağlık versin. En önemlisi sağlık değil mi? Sağlık başka bir şey. Sağlık kadar başka bir şey. Hayatta aslında istememiz lazım. Çarşı büfe sevgili Fethullah Uğur Zeytçioğlu. Kadı Camisi'nin yanında çarşı büfe sevgili Fethullah. Bizleri takip ediyor. Aç sesini o zaman. Çarşı dinlesin bizi değil mi?

şöyle şarkı çalarken şarkının sonuna hemen şöyle göndermiş olduğunuz mesajları okuyalım. Yusuf Kanlı'ya Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım şarkısı. İstemişler ama maalesef şarkı gönderemiyoruz. Sadece eklerinizi okuyoruz. Reyhanlı'da Ayşe Parlak, Mustafa Parlak'a, İsmet Dolaşan'a, Orhan Harmancı'ya, Mustafa Parlak, Yasin Göktaş demişler. Göndermiş olduk. Kral hoş geldin demiş. Yine Elazığ'dan takip ediyor. En güzel şarkıları gönderelim. Abi demiş Yasin Göktaş ve arkadaşları için. Şarkı istemişler ama şarkı gönderemiyorum. Sadece eklerinizi gönderiyorum. O güzel mesajlarınızı okuyorum. Hayırlı günler yorgun. Sıradaki parçayı canım oğlum Cebrail Koç'a. Arkadaşları Ömer, Tamer ve Ahmet Çiloğlu için çalar mısın demiş.

Özellikle Mehmetçik yakınlarına, vatanımızı, bayrağımızı bekleyen şanlı Türk ordusuna, Mehmetçiklerimize hitaben bu şarkıyı göndermiş olacağım. Hudut kartalları değil mi? Bizim kiliste hudut kartallarımız var. Vatanımızı bekleyen hudut kartallarımıza. Sevdamın güneşi diyor, gözümün nuru. Her şeyim bir tanem, nöbette şimdi, askerde şimdi. Ağlama, ağlama bir tanem, döner diyorlar. O da senin gibi ağlar diyorlar. Haydi bakalım.

0: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'dasınız.
1: Sultan Radyo'dasınız.
2: Verelim şerbeti nabza göre, vuralım da damarın tam dibine.
3: Abim be, kopardın yine bizi.
4: Yorgun yayında.

0: Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Fatih Otocam reklamları sundu.

19.09 yaptık saatleri. Ne canım, sevgili Ulvi kardeşime armağanım olsun. Sevgili kardeşim bizi unuttu ama çoktandır kendisini görmüyorum. Özellikle sevgili Ulvi kardeşime, sevgili Aslı kardeşimize armağanımız olsun. Vallahi bizi unuttular ama göndermiş olalım yine biz. Darduan ailesine, sevgili Mücahit amcama, Ayşe teyzeye, selam olsun göndermiş olalım en güzel şarkılarımızı.

Özellikle sevgili Rabia Dardoğan, sevgili Rabia teyzem şu anda Adana'da bizleri takip ediyor. Sevgili Rabia Dardoğan, sevgili Muzaffer amcaya.

Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver, dilek taşı. Gülden Karaböcek severler, özellikle armağanım olsun Gülden Karaböcek severlere. Selam olsun, göndermiş olduk. Az sonra güzel bir Neşe Karaböcek şarkısını da ilerleyen saatlerde göndermeye çalışacağım inşallah. Kısa bir reklam arası, sonrasında ben burada olacağım. Vaktim de artık yavaş yavaş daralıyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan

0: Camınızı taktırmayınız. Fatih Oto Cam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Oto Cam, camda kalite.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pisero'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pisero, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pisero Kilis mağazasını ziyaret edin. Pisero Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pisero. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: 19.23 yaptık saatleri. Devam ediyoruz. FM Bandı 106'dayız.
1: Belki bir deniz kenarında.
0: Özellikle bizleri takip eden dostlara selam olsun. Sevgili Osman abi, Hilal Yufkacısı'nda bizleri takip ettiğini söylüyor. Sevgili Zehra şu anda bizleri takip ediyor. Sevgili İbrahim bizleri takip ediyor şu anda. Selam olsun. Kolay gelsin kardeşim, iyi yayınlar diyerek gönderilen mesaj var. Armağan etmiş olduk.

0: ya.
1: Sevgili muhtar Akkaş, sevgili Ahmet abi, süper arıtan kuru temizleme, selamlarımızı gönderelim. Sevgili Ahmet abiye, sevgili Mustafa abiye, Akkaş ailesine göndermiş olalım. Sevgili İmparator, 19.25 Sultan Radyo'da saatlerimiz. Özellikle Süleyman Mercimek, sevgili Süleyman abiye selam olsun, sevgili Ayten ablaya, Ömer Kurtoğlu selamlarımızı gönderelim. Sevgili Ömer şu anda takip ediyor. Sevgili Emre Kurtoğlu, kendisine, sevgili Halime'ye göndermiş olalım. Vatan ailesi özellikle göndermiş olalım. Selamlarımızı göndermiş olduk. Gideceğim bu yerlerden, sevgili İmparator, o güzel şarkısı. Sevgili Halil abiye, Şerbetçioğlu ailesine selamlarımı göndermiş olalım.

0: Özellikle bakalım bizleri kimler takip ediyor. Mesajlar var. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajları okuyacağız. Sevgili Ömer. Selam olsun sevgili Ömer. Bizleri takip ediyor. Sevgili Yiğit. Yiğit İstanbulluoğlu. İyi yayınlar Fatih abi demiş. Göndermiş olalım o zaman. Son yarım saatim. Daha sonrasında kapatacağız programı. Haberiniz olsun.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Şöyle bakalım, devam edelim. Mesajlara var. Mesajları okuyacağız. Hemen şöyle göndermiş olduğunuz mesajları. İyi akşamlar yorgun saatler. Hatice, Alioğlu, Gülü Hayatay, İpek Koşar, İpek Poryaz demiş. Arka arkaya yazmış ama. Alem Duran demiş. Yorgun saatler demiş. Haydi bakalım, göndermiş olalım o zaman dinleyicimizin o güzel mesajını. Kendisini de kırmayalım. Sıradaki parça bana özel birine gelsin. Selma Korkutan'dan. Canımdan çok sevdiğim arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Göndermiş olduk. Şöyle bakalım, mesajlar var. Akşam oluyor artık, karanlık çöküyor. Bu demek oluyor ki artık yorgun yavaş yavaş gidecek. Hayırlı akşamlar. Kilis Sultan yorgun demiş. Bodrum'dan Özlem, kardeşim İpek Poyraz'a, Hatice Bayır'a, Sevgi Can'a, Hatice Alioğlu'na, Hatice Yıldız'a, yüreği bağrı yanmış herkes için. Sıradaki parçayı istiyorum. Bodrum'da havalar nasıl? Bodrum şu anda iyidir değil mi? Tam deniz mevsimi. Kısmet olsa da biz de şöyle Bodrum'a kadar gitsek değil mi? Hayırlısı diyelim o zaman, en güzel şarkılarımızı göndermiş olalım o zaman. Özellikle gönderilen mesajlar var. Bu arada efendim şöyle hemen bakalım göndermiş olduğunuz mesajlara. Fatih Otocam, Küçük Sanayi Sitesi 14. blok numara 5'te. Hizmet vermeye devam ediyor. Sevgili adaşımdır Fatih Otocam. Büyük ihtimalle eve dönüş yolculuğunda takip ediyor. Sevgili Fatih Tufan kardeşime

Sevgili Ahmet abi, Ahmet Sarı, benden de selam olsun diye güzel bir mesajını aldım. Sevgili Ahmet abiye göndermiş olduğu...

abi, şarkılar bizleri aldı götürdü. Bu şarkı da benim şarkım. Yorgunum diyor. Böyle yaşanmaz, çekilmez. Çiledir benim hayatım. Bir meçhule döndü değil mi? Hepimizin hayatı aslında bir meçhule dönmüştür. Bazılarımız böyle çekilmeze dönmüştür. Ama her şeye rağmen de hayat devam ediyordur. Özellikle kas kolu araç cam değişimi ücretsiz. Fatih Otocam'da kas kolu araçlarda cam değişimi ücretsizmiş. Bunu da herkese söyleyelim. Hoş geldin kral diye gönderilen mesajlar var. Hoş geldim ama siz geç kaldınız. Ben birazdan gideceğim. Yarın cuma büyük ihtimalle inşallah yine saatler 18'de burada olursak, Rabbimden bir manilik gelmezse. Devam ederiz. Her şey nasip kısmet değil mi? Haydi bakalım o zaman. Sensiz hayat.

0: Sevgili Hakan Gürses. Hep karıştırırım Hakan Taşyan'la Hakan Gürses'i. Bu sefer karıştırmadık değil mi? O kadar çok seslere benziyor ki. Abi demiş selam aleyküm. Aleyküm selam sevgili derviş. Aslında bugün kendisini gördüm ama duramadım. Yarın inşallah yanında olacağım. Oto Akbaş.
1: Siz hayat yerinde günah.
0: Akbaş Oto.
1: Sensiz.
0: Hava sıcak değil mi? Olur böyle. Özellikle Akbaş Oto döşemeye gelsin. Sevgili derviş Akbaş'a, kendisine, ailesine selam olsun. Kısa bir reklam arası. Akabinde yavaş yavaş kapatacağız programı.
2: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
3: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
4: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

19.50 yaptık saatleri. Saatler 18'de başladık. Yaklaşık 2 saat boyunca takip eden, dinleyen, dinleten dostlara da teşekkürlerimi bir borç bilerek sizlerden yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Büyük ihtimalle bugün sevgili Duran olmayacak. Büyük ihtimalle sevgili İsmail abi yayında olacak. Benden hemen sonra, saatler 20'den sonra. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yarın cuma, güzel bir cuma sabahı ve devamı inşallah sizlerle olsun. Haydi bakalım, Fatih gidiyor, yorgun gider.

gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana

0: Otocam reklamları sunar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi

Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti.

0: 404-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530-392-0218.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506-052-52-12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543-642-5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.
5: Evet, Radyo Sultan dostlarımız, saatlerimiz 20.05'i gösteriyor. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin birleştiği tek frekans, Radyo Sultan'dan sesimin gittiği, sesimin duyulduğu Radyo Sultan dostlarına saygılar, sevgiler. İSO ve İSO'nun mekanı başlıyor değerli Sultan dostlarımız. Biliyorsunuz bu yayın saati değerli kardeşim Alem Duran'ın yayın saati. Onun birazcık işi olduğu için bugün 2 saat birlikteliğimiz sürecek. Sizlerle birlikte olacağız. İlk güzel şarkımız sizler için. Sanatçımız İmparator ile sizleri baş başa bırakıyorum.

İmparatorun Güzel şarkısının sonrasında Hakan Taşyen ile devam ediyoruz. Bu güzel şarkımız şu anda arabaların içerisinde, evlerinde, banda, bahçesinde. Sizi dinlemek olan tüm Sultan dostlarına armağan ediyorum. Sen uyurken gideceğim, başka yolu yok bunun çaresi. Koptuk abi, koptuk. Gidiyoruz, haydi bakalım. Radyolarınıza birazcık ses veriyorsunuz.

Yok bunun başka bir çaresi. Sesiyle, yüreğiyle sanatçımız Hakan Taşıyan seslenir o güzel şarkımızı. O güzel şarkımızın sonrasında Ferdi abisiz olur mu hiç? Ferdi Tayfur'un güzel bir şarkısı geliyor sizler için. Koptuk yine koptuk. Buradan çıkış yok. Burası Radyo Sultan. Burası tam 106. 106. Haydi bakalım. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Yine bugün rüzgarın yön tarafını birazcık değiştirdik, öyle değil mi?

Benden başkasını nasıl sevecek? O güzel şarkımızın sonrasında sen beni çok arayacaksın, anlayacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Hadi bakalım, saatlerimiz 20.17'yi gösteriyor. Kilisin tek

Sanatçımız Bergen'in o güzel şarkısıyla birlikte olduk değerli Sultan dostlarımız. Muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Alemin en güzel frekansı Radyonuz Sultan'dasınız. Yine aklıma kim düştü biliyor musunuz? Benim çok sevdiğim, değer verdiğim, yanında yetiştiğim, saygıyı, sevgiyi, oturmasını, kalkmasını öğrendiğim merhum Mehmet Kopan ustam geldi aklıma. Bu güzel şarkıyı ona armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun, kabri nur içinde yatsın. Çok özledim seni usta, çok. Saatlerimiz 20-26'yı gösteriyor. Burası Sultan, buradan çıkış yok. Yine Müslüm'ün mamillerinin tüm çalışanlarına armağan ediyorum. Ayrıca bu güzel şarkımı değerli Yaşar amcamdan çok sevdiği eşi Barkız Çımar'a armağan olsun. Tüm kader mahkumlarımızı unutmuyoruz. Allah kurtarsın, dileklerimizi gönderiyoruz. Efsane girim döndü acaba?

Ersin Mağara, dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.

0: olacaktı.
1: Böyle mi olacaktı? Beni mi bulacaktı? Sanatçımız Orhan Gencebay'ın güzel şarkısının sonrasında muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Stüdyo saatlerimiz 20.38'i gösteriyor. Yine çok güzel bir sanatçımız geliyor sizler için. Hadi yalan de. Ben seni yürekten, kalpten sevmedim mi? Ben seni çıkarsız sevmedim mi? Hadi, hadi yalan de bakayım. Ailenizin frekansınız, sizin frekansınız. Radyonun sultana takılmaya devam ediyorsunuz. Hadi bakalım. Bugün yine rüzgarın yön tarafını değiştirdik. Buradan çıkış yok. Burası Radyo Sultan.

seninle tattım mutluluğu demiştim. Uğruma ölmeye yemin etmiştim. Habersizce bir gün çekip gitmiştim. Hadi yalan de, hadi yalan de. Dizlerime kapanıp yalvarmadın mı? Hadi yalan de. Çocuklar gibi hıçkırıp ağlamadın mı? Hadi yalan de, hadi yalan de. Sen de

dizlerime kapanıp yalvarmadın mı? Hadi yalan diye. Sanatçımızın o güzel şarkısının sonrasında vallahi, vallahi bu ne kadar güzel şarkılar ya. Bülent Ersoy ile devam ediyoruz. İso ve İso'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Abi birazcık ses veriyorsunuz, ses veriyorsunuz. Böyle şarkıları var ya, uzayda bile dinleyemezsiniz. Vallahi diyorum. Burası Sultan Radyo. Bu gügüzel şarkımızı tüm kadın mahkumlarımıza armağan ediyoruz. Yine kilit kapalı zemin yatmakta olan Ökkez Can Aslan kardeşim, sana armağan olsun. İlker kardeşimizi unutmuyoruz. Allah kurtarsın dileklerimiz ile.

Evet Sultan dostlarımız, geceler, o güzel şarkımızın sonrasında yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. İçin için ağlamadın mı? Yüreğin sızlamadı mı? Gel bana da söyle, ben de bileyim. Haydi bakalım, devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize. Alemin en güzel frekansı radyonun sultandasınız. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Aç sesini abi, aç. Böyle güzel şarkılar çalıyoruz ama sizlere. Sakın ama sakın reklam vermeyi unutmayın ha. Vallahi diyorum bak. Reklam olan yerde kazanç olur. Mutlaka ama mutlaka Sultan Radyo'ya reklam veriyorsunuz. İSO ve İSO'nun mekanındasınız.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle.

Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Bana da söyle, ben de bileyim. Ferdi Tayfur'un güzel şarkısının sonrasında muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Sesiyle, yorumuyla çok güzel bir sanatçımız geliyor sizler için değerli Sultan dostlarımız. Stüdyo saatlerimiz 20.51'i gösteriyor. İSO ve İSO'nun mekanındasınız, radyonun Sultan'dasınız. Yusuf Harputlu geliyor sizler için. Radyolarına birazcık ses veriyorsunuz. 106'ya takılmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım.

0: Vazgeçmem inan ki.
1: O zaman akorda gidelim.
0: Geçemem ki. O güzel şarkımızın sonrasında yine sizlerin sevdiği İmparator'un güzel şarkısıyla birlikte oluyoruz değerli Sultan dostlarımız. Aşk aradım, meşk aradım, ağladım, sızladım, senin gibisini bulamadım.

0: Kilis'te Tatlı'nın yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, Tatlı'da kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980. Instagram: Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle.

0: dibine bas. Sensiz açan günüm sararsın. Sensiz bu dünyamı kıyamet yıksın. Sensiz bu bedeni canım ne yapsın? Canım ne yapsın? Canım ne yapsın?
1: Evet değerli Sultan dostlarımız, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Hakan Gürses'in o güzel şarkısıyla birlikte olduk. O güzel yorumumuzun sonrasında stüdyo saatlerimiz 21.10'u gösteriyor. Kim bilir şimdi neredesin? Bilmem hangi yaban eldesin. Seni bilmem ama ben çok çok pişmanım. İSO ve İSO'nun mekanındasınız, radyonun sultandasınız. Şehrimizin tek frekansı, tek radyosu, Radyo Sultan'dasınız. Arabaların içerisinde şu anda bizi dinlemekte olan Sultan dostlarımız, evinde, bağında, bahçesinde, bizlere takılı kalan tüm Sultan dostlarımız.

Ne kadar zalim olursan ol, yine seni seviyorum. Kanatçımızın yüreğine sağlık, nefesine sağlık. Alemin en güzel frekansı Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Biliyorsunuz bu yayın saati benim yılların dostu, Radyo Sultan'ın emektarlarından Alem Duran kardeşimin yayın saati. Şu anda Alem Duran kardeşim beni dinliyor. Bu güzel şarkımı özellikle ama özellikle Alem Duran kardeşime armağan ediyorum. Bizde tuz ekmek gitmez. Her zaman başımızın tacı, gözümüzün nuru Alem Duran kardeşimiz. Saygılarımı sunuyorum kendisine. Yolu bahtı açık olsun her zaman. Damardan kalbe giden ipince bir otobanda yan yattık, çamura battık. Kolumuzu kırdık, bacağımızı kırdık, yine direksiyonu bırakmadık, öyle değil mi? Buradan çıkış yok, burası Radyo Sultan. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bu kadar hiç seni sevmedim. Hadi bakalım, Selahattin Özdemir'le devam ediyoruz.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

Stüdyo saatlerimiz 21-24'ü gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Sanatçımızın o güzel şarkısının sonrasında muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Radyo Sultan'dasınız. Yine güzel bir ses, güzel bir yorum. Mahsun Kırmızıgül seslendiriyor sizler için. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. İyilere, kötülere, zalimlere yenilmedim, buradayım. Ailenizin frekansı, sizin frekansınız. Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Şu anda seyir halinde, arabaların içerisinde bizi dinlemekte olan Sultan dostlarımız, bu güzel şarkı sizler için geliyor. Radyolarınıza birazcık ses veriyorsunuz. Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Çünkü bu radyo ailenizin radyosu, sizin radyonuz. Sultan Radyo'dasınız. Hadi bakalım. İSO ve İSO'nun mekanındasınız.

0: Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim buradayım.
1: Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Mahzun Kırmızı Gül'ün o güzel şarkısıyla birlikte olduk değerli sultan dostlarımız. O güzel yorumumuzun sonrasında.
2: Ne dünden umut var, ne de yarından.
1: Enver İmaz'ın bu güzel şarkısıyla devam ediyoruz. Bu güzel şarkımızı da tüm kazan mahkumlarımıza armağan ediyoruz. Allah kurtarsın dileklerimiz ile. Yine Ökte Can Aslan'a armağan olsun bu güzel şarkımız.

0: düşmanım var arkadaş. Beni korkutmaz bu karanlıklar. Benim bu karanlıklar ardında kabus dolu bir yaşantım var. Beni üşütmez bu soğuklar. Çünkü benim buzdan da soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı, biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş, o gün benim için çok farklıydı. Sahtece, kalleşçe ve de kahpece sırtımdan vurdular beni kardeş. Sırtımdan vurdular kardeş, sırtımdan.
1: Enver'in o güzel şarkısıyla birlikte olduk değerli Sultan dostlarımız. Muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 21.35'i gösteriyor stüdyo saatlerimiz. O güzel şarkımızın sonrasında Kemal Akkor'un çok güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Vallahi bu şarkı çaldığı zaman ilk aklıma gelen kişi kim biliyor musunuz? Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yanıt Hocam. Bu şarkıyı candan, yürekten, kalpten sana armağan ediyorum. Kalbi güzel, yüreği güzel. Mehmet Yanıt Hocam, seni çok seviyorum, vallahi diyorum. İyi bir insansın.
2: Sanma sen gidin.
1: Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Hadi bakalım.

Gelir yanıma, güldür yüzümü. Stüdyo saatlerimiz 21.45'i gösteriyor diye Eylül Sultan dostlarımız. Muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Alemin en güzel frekansı Radyonuz Sultan'dasınız. Hakan Taşıyan'ın güzel bir şarkısıyla muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Bu güzel şarkımızı şu anda sesimin gittiği, sesimin duyulduğu tüm Radyo Sultan dostlarına armağan ediyorum. Yine Erkan Karaca kardeşimden Karaca Pen'in tüm çalışanlarına armağan ediyorum. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Ailenizin frekansı, sizin frekansınız. Radyonuz Sultan'dasınız. İlaç gibi radyodasınız. Öyle değil mi? Aç sesini kardeşim, aç. Burası Sultan Radyo. Buradan çıkış olmaz.

0: el açtım Allah'a seni beklerim.
1: Saatlerimiz 21.49'u gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Her yolun sonu olduğu gibi bugün de geldik yayın akışımızın daha sonuna. Yüzünüzden gülücükler, cebinizden paracıklar, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. İSO ve İSO'nun mekanı son buldu. Her şey ama her şey gönülcü olsun. Allah'ın izniyle inşallah pazar günü buluşmak ve görüşmek üzere sizlerle birlikte olacağım. Son güzel şarkımı Müslüm Gürses seslendiriyor. Yıllar utansın. Her şey ama her şey gönülcü olsun. Esen kalın, doğuşa kalın. Radyo Sultan'da ağlar paçalar gibi kalın. İSO ve İSO'nun mekanı son buldu.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544 442 4243.
1: İlaç Kim Radyo
2: Sultan Efendi.

0: el alem dinlemese de yine Sultan FM dinliyor.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790 GSM 0544 442 4243.

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sultan Efendi.

0: mutfakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Adam gibi radyo, Sultan Radyo.
2: Yeni bir baharla yine bir bahar olup düşmek yüreklerimize. Baharı getireni, baharla geleni durup selamlamak. Ve gelen her cemreyi sadık bir dost bilerek dosta tebessüm etmek yüceliğine erişmek.
3: Sevda sokağı.
2: Ve bilmek dahası yalnız olmadığımızı. Her dem bir şarkının içimize düşürdüğü yankıyı paylaştığımızı. İçimizdeki o karma karışık, karışık olduğu kadar da tatlı ve masum duyguları yine sevdanın sokağında şarkılara döküyoruz.
3: Sevda sokağı.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir akşamdan ve yepyeni bir Sevda Sokağı programından sesleniyoruz. Hepiniz akşamımıza ve programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: el alem dinlemese de kimi Sultan FM dinliyor.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.
2: Sevda Sokağı.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde Sevda Sokağı programı devam ediyor. Gece içerisinde sizlerden gelen o güzel sözler, aynı zamanda şarkı tavsiyeleri ve geceye dair güzel notlar paylaşacağız. Bugün de hayatın içerisinden konulara dem vuracağız. Hayatın kanayan noktalarını değineceğiz. Aşktan, sevgiden, dostluk kavramından dem vuracağız Sevda Sokağı programında. Hepiniz bir kez daha programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir eser paylaşıyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Sevgili dostlarımız, Sevda Sokağı programına ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini hatırlatalım dilerseniz. Facebook üzerinden Sevda Sokağı'ndasınız sayfasını beğenirseniz bu adreslerden programa ulaşabileceğiniz gibi, bunun haricinde yine radyomuzun iletişim adreslerinden de programa eşlik edebilirsiniz. Şarkı tavsiyelerinizi, görüş ve düşüncelerinizi, gönlünüzden kopan duygu ve düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bizler bu güzel paylaşımlarınıza yer vereceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, program devam ediyor. En güzel şarkılar aynı zamanda birbirinden güzel konularla beraber bu konuların içerisine sürpriz sanatçı konuklarımızı da dahil ediyoruz bizler, biliyorsunuz. Hem onlarla müzik kariyerleri hakkında güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz, hem de onların yeni yapacağı çalışmalar üzerinden güzel değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün karşımızda Bahadır Tatlıöz var. Kendisine uzun uğraşlar sonucunda ulaşabildik. Dilerseniz sevgili Bahadır Bey bulmuşken bir merhaba diyelim. Merhabalar Bahadır Bey.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sizlere ulaşmak ne kadar zor.
1: Yok estağfurullah ya. Yani biraz böyle bir koşturma var ve ben genel olarak hep stüdyoda kayıttayım. Evet. Albüm hazırlığı olduğu için.
0: Evet.
1: Ailemle bile bazen irtibat sorunu yaşayabiliyorum bu ara.
0: Evet evet, yani bizim ulaşmaktaki problemimiz PR danışmanlık ajansı ile ilgili oldu galiba. Cansu Hanım'la ufak kopukluklar yaşadık bundan kaynaklandı. Yoksa sizle alakalı herhangi bir problem, sorun söz konusu değildir.
1: Herhalde onların da muhtemelen yoğun bir dönemine denk gelmiştim.
0: Evet evet. Nasılsınız Bahadır Bey? Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsunuz?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İşte konserler var, sahneler var. Onun haricinde bir albüm hazırlığı içerisindeyim şu anda. Ocak'ta çıkacak.
0: Çok güzel.
1: İnşallah.
0: Çok güzel. Sabırsızlıkla.
1: Verdiğim bir iki şarkı var. Onlarla ilgili çalışmalar var vesaire. Böyle tempolu bir dönem içerisindeyim.
0: Müzik dolu bir şekilde devam ediyor galiba hayatınız.
1: Evet, evet, evet. Aynen öyle.
0: Çok güzel. Bizler başlangıç itibariyle geçmişle ilgili sorular sormak istiyoruz size, vaktiniz varsa eğer.
1: Tabii ki.
0: Müzik kariyeriniz çok eskilerde başlıyor. Biyografinizi incelediğimiz zaman 6 yaşından beri müzik içerisindesiniz. Belediye konservatuarları var. Daha sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı var. Ve yaşınıza baktığım zaman aslında çok geç kalınmış bir durum söz konusu. Bana göre Bahadır Tatlıöz'ün hayatı.
1: Evet, belki de doğrudur. Ama her şeyin bir zamanı var diye bakıyorum.
0: Tabii tabii. Biz sizle 2005 yılında tanıştık. 2005 yılında çok güzel bir albümle karşımıza çıktınız.
1: Çalacağız da evet.
0: Evet evet, çalacağız da çıktınız ve çok başka bir proje. Yani şu anki Bahadır Tatlıöz'ü anlatan bir proje değil.
1: Yok, kesinlikle değil. Tabii, bambaşka bir taraf. Evet. Yani orası biraz daha nasıl söyleyeyim, daha sanat için sanat içerikli bir proje.
0: Başlangıçta böyle bir yol izleme vardı galiba sizde.
1: Evet, ben çocukluğumdan beri genel olarak idealist bir yapım vardı.
0: Evet.
1: Söz konusu müzik olduğu zaman asla taviz vermeyen bir yapım vardı. Evet. Gerçekten müzisyenlik ve sanatçılık kavramına girmeye çalışacak projeler içerisinde bulunuyordum,
0: evet.
1: Yapıyordum.
0: Evet.
1: Sonrasında tabii ki işte popüler müzik grubuna girmek durumunda kaldım. Evet. Ama bunu da iyi yapmaya çalışıyordum en azından.
0: Evet evet. Ama güzel bir başlangıç yapmışsınız ve biyografiye baktığım kadarıyla söylüyorum. Yanlış söylemeyeyim diye biyografiye tekrar bakıyorum. Bir piyanistsiniz siz.
1: Evet evet, aynen.
0: Çok iyi piyano çalıyorsunuz.
1: Asıl mesleğim piyanistim.
0: Evet ve birçok sanatçıya piyanonuza eşlik ediyorsunuz.
1: Evet evet, kesinlikle. Yani çok 13 yaşından itibaren
0: piyanist
1: olarak.
0: Evet, kimler var bu eşlik ettiğiniz isimler içerisinde?
1: Ya popüler müzik mi yoksa caz müzik anlamında mı? Hangisini?
0: Popüler müzik diyelim biz. Hani bizim ve dinleyicilerimizin bildiği düzeyde kişiler.
1: Ha tabii. Eskilere gidersek sevgili rahmetli toprağı bol olsun Harun Kolçak.
0: Aa evet. Evet.
1: Yine çok sevdiğim arkadaşlarımdan, onu da kaybettik. Kerim Tekin. O kadar çok isim var ki şu an aklıma gelmiyor. Yani 2000'lerin başlarında ki çok popüler, evet, insanlardan örnekler verebiliriz. Yani aslında evet, şöyle söyleyeyim ben size, genelleyin. Aklınıza hemen hemen kim geliyorsa %95'i.
0: Çok güzel. Peki bu isimlerle ilgili sahnede ilginç bir anı yaşandı mı? Mutlaka vardır birçok değişik anı, ama böyle aklınızda kalan, şu an hatırladığınız, anımsadığınız bir anınız varsa bunu alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Yani bir konserde yine böyle bir fidan sizden bir şarkı bizden diye toplu bir konserimiz vardı. Orada birçok isim var. İşte Harun Kolçak, Pınar Aydın, Kerim Tekin, evet. Burak Kut vesaire böyle karma bir gruptu.
0: Evet.
1: Ormanlar, ağaçlar yararlanan falan bir gruptu.
0: Çok
1: konserler
0: güzel.
1: Serisiydi.
0: Çok güzel.
1: O konserler serisinde solistlerimizden birinin ismini veremeyeceğim şu anda.
0: Evet.
1: Solistlerimizden birinin küçük bir dans şovu eşliğinde kendi bir dans şovu varken bizim baterist arkadaşımızın elinden davulun çaldığı baget fırlayıp solist arkadaşın tam anına denk geliyor. Yani sahnede oluyor bunlar.
0: Oo, çok kötü.
1: Ortada bayılıyor. Yere düşüp bayılıyor bunun şokuyla ve davulcu arkadaş da yaptığı hareketin paniğiyle ayağa kalkınca sahneden davullarıyla birlikte insanların üzerine düşüyor. Ben bunu canlı canlı Allah'tan kimsenin yaralanmadığı bir anda ama yani 30 saniyeden bahsediyorum size. 30 saniye hakikaten ömrüm boyunca unutmayacağım bir sahnede herkesin şok oldu.
0: Ve iyi ki canlı yayın falan yoktu ya da vardı bilmiyorum ama. Evet.
1: Yani çünkü canlı yayın yoktu.
0: Ha böyle ben. Evet evet böyle ben anladı. Gerçekten çok ilginç bir anmış. Hakikaten yaşanmış çok güzel anılardan bir tanesi. Az önce bir sosyal sorumluluk projesinden bahsettiniz. Ağaçlar içindi galiba, doğa içindi. Ve sizler böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı çok seviyorsunuz.
1: Evet.
0: Biraz yani, da evet. Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben 2007 itibariyle sosyal sorumlulukla ilgili klipler, yani sosyal sorumluluk projesi içerik klipler yapmaya başladım.
0: Evet.
1: Klibim Sağduyu isimli küresel ısınma temalı klipti. Yani YouTube'da Bahadır Tatlıoğlu Sağduyu yazdıkları zaman çok önemli bir kliple karşılaştıklar. Bu klipte küresel ısınmaya hayır dedik. Harun Kolçak, Eşref Kolçak, Cahit Berkay gibi müzisyenler bana destek oldular projede. Söz müzik düzenleme benim olan bir şarkıydı.
0: Çok güzel.
1: İngilizce ve Türkçe. Bu üç klipte İngilizce ve Türkçe altyazılarla dünyaya yapılan bir projeydi.
0: Evet.
1: İkinci klip Unutulmuş Çocuklar isimli dünyadaki tüm mağdur çocukları konu alan. Bunun içine savaşta mağdur olan, bunun içine açlık çeken, bunun içine Somali'de vesaire kıtlık çeken,
0: evet.
1: Türkiye'de mağdur olan bütün çocukları katabiliriz. Çocuklarla ilgili bir konuydu. Burada da rahmetli Erol Büyükburç, Ahmet Selçuk İlkan, 70'lerin popülerleri, Ali Rıza Binboğa, İskender Doğan, Bilgen Bengü gibi çok değerli sanatçılar öyle bir konseptti.
0: Evet.
1: Büyük Deniz'in ağzından şarkı insanlara sunulsun istedim. O da Türkçe ve İngilizce olarak yine bazı farklı olduğunu çocuklar yazdıkları zaman YouTube'da izleyebilirler.
0: Çok güzel.
1: Son proje ise yani o dönemki son proje ise Savaş ve Hüzün isimli Birinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar savaşlardaki insan kaybını konu alan savaşlara hayır diyen bir projeydi. Burada da Erkan Oğur'la bir araya geldik. Benim Can Balak bir eserimi, benim düzenlememi Erkan Oğur ve çok değerli diğer müzisyen abilerim de canlı performans olarak çaldık klipte. Bu klibin en büyük özelliği odur. Klipte
0: evet.
1: Canlı çalıyoruz.
0: Evet.
1: O anda çalıyoruz.
0: Hücum kayıt.
1: Eski ve yeni terör olaylarından veyahut da savaş görüntülerinden görüntülerle bilançolar detaylı detaylı İngilizce ve Türkçe olarak anlatıldı. Bu da dünyaya yapılmış, insanlığa yapılmış projelerden biriydi.
0: Çok güzel. Aslında
1: bu sene,
0: evet.
1: Son olarak da bu sene benim için manevi değeri çok büyük. 18 Mart'ta Çanakkale şehitleri için Çanakkale türküsünü yeniden düzenledim.
0: Çok iyi.
1: Bir klip çektim. Bahadır Tatlıoğlu Çanakkale türküsü yazdıkları zaman gerçekten efsane bir projeyle karşılaşacaklar.
0: Çok güzel. Çok
1: o gün zaten günün klibi olarak bütün radyo ve televizyonlarda yayınlandı. Bu da ölümsüz bir anıdır benim için. Böyle böyle devam edeceğiz sosyal sorumluluk projelerine.
0: Evet ne güzel aslında. Popülerliği bir kenara bırakıp da böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almak. Hani her baba itin harcı değil derler ya. Her sanatçının harcı değil ve genellikle sanatçılar günümüzde belli bir yer edinmek adına o popüler işleri maalesef ki yapıyorlar. Hani hepimiz dinliyoruz bunları ama sizin bunun haricinde bu tarz sorumluluk projelerinde yer almanız da yine kaliteyi ortaya koyuyor.
1: Çok teşekkür ederim. Daha devamı gelecek. Şimdi engellerle alakalı bir proje var. Önümüzdeki yıl onun klibi gelecek.
0: Çok güzel.
1: Yani her seneye bir sosyal içerikli bir klip koyacağım. Ve Çalıcaz'ın devamı gelecek bu arada. Çalıcaz'ın ikinci albümü gelecek.
0: Çok güzel. Çok güzel. İnşallah, inşallah dinleriz ve çok da severek dinleyeceğimizi ve arşivlerde yer alacağından ben eminim. Bunun haricinde sevgili Haktan'la bir araya geldin. Onunla ilgili bir yine projeydi galiba bu da. Bir Ben Bir İstanbul Hak'tan hani ikinizin müzik durumunu bir araya koyuyorum. Alaka yok. Hani Hak'tan başlı başına çok başarılı bir isimdir. Sen ona keza çok başarılı bir isimsin. Sizi bir araya getiren etmen neydi?
1: Parçanın kimliği, parçanın ruh hali, melodik yapısı.
0: Evet.
1: Ben bunu aslında kendine yaptığım şarkı ve dedim ki ya bu şarkı aslında benim şarkım ama benlik değil. Bunu başka birisi söylesin dedim. Hak'tan'la bir yola geçtik. Hak'tan da sağ olsun çok sevdi şarkıyı. Tabii ki de güzel dedi. Hatta benim diğer ilk projelerimin dışında bir hareket yapıp bu şarkıda hiç söylemedim bile. Hak'tan'ın yoğun ısrarları üzerine. Bir bölümü sen söyle, bir bölümü söyle. Hayır dedim, yani bunu tek senin söylemen lazım. Kimliği bozulmaması adına dedim.
0: Evet.
1: Orada yaptığıma inanıyorum.
0: Evet.
1: Ben orada müzik adamı olarak, klipte de müzik adamı olarak durdum. Solist olarak Hak'tan oldu ve bence doğru isimdi ve çok iyi seslendirdi.
0: Kesinlikle. Kesinlikle Hak'tan çok doğru bir isim. Her projede olması gereken bir isim. Çünkü Hak'tan gibi isimlerin müzik camiası içerisinde değerlenmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Sen de öyle düşündüğün için Hak'tan'la aynı yere geldin ve bu da gerçekten senin kalitenle alakalı bir durum.
1: Estağfurullah, teşekkür ederim. Yani müzik için, her şey müzik için.
0: Evet.
1: Güzel olacak hareket neyse onu yapmayı çok seviyorum, o kadar.
0: Evet. Ve son zamanlarda özellikle geçtiğimiz yıla damgasını vuran bir şarkı Net.
1: Evet. Bu seneyi.
0: Bu seneyi de tabii götürüyor ama geçtiğimiz yıl çıkmış bir şarkıydı.
1: Kasım sonunda çıktı aslında yani. Asıl
0: Net'in
1: katlaması Şubat ayı falan oldu.
0: Evet, evet. Bütün bahar ve yaz döneminde bu şarkıyı yayınladık biz.
1: Evet, evet.
0: Takip
1: maşallah diyelim yani.
0: Evet, evet.
1: Böylece
0: kesinlikle.
1: Bilge, Nihan çok önemli bir ses kazandı bence camia. Yani Bilge kapasitesi çok yüksek bir şarkıcı. Zamanla zaten bu daha da ortaya çıkacak.
0: Evet. Ve Net şarkısı internette müthiş derecede bir tıklanma oranı aldı. Aynı zamanda şarkı çok sevildi. Ve ardından senin o meşhur ve önemli şarkın Takvim.
1: Evet.
0: Takvim şarkısı. Evet, Net şarkısından sonra yani o Şubat ayından Haziran'a kadar bizi aldı, sürükledi, çok iyi bir yere götürdü. Ve Takvim çıktı. Takvim marş niteliğinde bir şarkı.
1: Evet.
0: Hani böyle al gümbür gümbür bu şarkıyı futbol maçında söyle, başka bir yerde söyle. Çok gümbür gümbür.
1: Ben yapıyorum zaten, şu anda görüyorum ben devamlı.
0: Evet, çok da güzel bir şarkı olmuş. Bu şarkının bir hikayesi var mı?
1: Yani bu şarkının aslında genel bir hikayesi yok. Yine benim kendi ruh halimden çıkan kantalardan biridir. Onun haricinde şarkı aslında albümün içerisinde olacaktı.
0: Evet.
1: Ama yazı dedim boş geçirmeyin. Çünkü aslında bu arada biliyorsunuz ki bir Ajda Pekkan'la bir düetmiş.
0: Evet.
1: Benim şarkı.
0: Evet, evet, evet. O da çok güzel.
1: Ama onun klibi olmadığı için yazı klibini geçirmek istemedim. Metin albümün içinden çaldım. Kendi albümünden kendi şarkımı çaldım. Single olarak dinleyiciye sundum. Ve galiba gibi yaptım. Çok sevdi. Yani 3 yaşından 70 yaşına kadar insanların dilinde olan bir şarkı olduğu ki daha da yeni yani aslında ikinci ayında şarkı.
0: Evet.
1: Çok daha yükseleceğini.
0: Evet, hala da severek dinliyoruz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarına baktığım zaman bu şarkıyı dinleyicilerin söylüyor ve sen bunları paylaşıyorsun. Bu da gerçekten yine çok güzel bir durum. Başkalarının yüzü var ama senin sesin var. O da çok güzel bir...
1: Çok zevk alıyorum. İnsanlar çok sevmiş. Bana da gönderiyorlar. Aslında binlerce geliyor, buna emin olabilirsiniz. Ama ben ancak böyle o mesaj bölümü var ya, insanlar buradan da sizin aracılığınızı da duyup buradan bana darılmasınlar. O mesajlara giriyorum, özel mesaj bölümüne.
0: Evet.
1: Oradan böyle ötürü aşağı doğru bir kaydırıyorum. Bir yerde tesadüfen buldurup hangisi denk gelirse onu paylaşıyorum. Çünkü yanım bana insan yok benim herkesi paylaşmama.
0: Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Yani herkes sosyal medya kullandığı için ve biri bir şey gördüğü zaman diğeri de devam ettiriyor. Bu da galiba bizim ayıbımız diyelim.
1: Evet, mesela ben şeyleri görüyorum. Herkesinkini paylaştım, benimkini paylaşmadım. Herkesinkini paylaşsam orada 10 bin tane şey görmeniz lazım.
0: Evet, evet.
1: Durum yok.
0: Doğru.
1: Elimden geldiği kadar adaletli bir şekilde, yani kimseyi kırmadan, hatta ben tesadüfen paylaşıyorum.
0: Evet. Şarkı içerisinde vokaller görüyorum ben. Sevgili Buray ve İlyas Yalçıntaş hem video klipte eşlik ediyor sana, hem de vokal olarak eşlik etmişler. Bu son zamanlarda yapılması gereken bir durum aslında. Sanatçılar arasında bir dayanışma olması gerekiyor 90'lardaki gibi.
1: Yani amaç da buydu.
0: Evet.
1: Bir şey göstermekti.
0: Evet, çok güzel. Yani şarkıdaki vokaller de çok güzel olmuş ve bizler vokalli şarkılar dinlemeyi çok seviyoruz ve özlemişiz de. Belki şarkının bizi saran etkisi de buydu. Evet, hem sözler hem müzik, aynı zamanda vokaller. Peki ilerleyen süreçte sevgili Buray'a ve İlyas Yalçıntaş'a bir şarkı var mı?
1: Nasıl?
0: İlerleyen süreçte Bahadır Tatlıöz'den buraya İlyas Yalçıntaş'a ve başka sanatçılara verilecek şarkılar var mı?
1: Olma ihtimali var tabii ki. Neden olmasın? Bunlar her an aslında, mesela Buray'ın çok benim istediğim bir şarkım var. Buray çok istedi onu, yani. Ama ben bunu söyleyeyim dedi, albüme koyayım mesela, ama ben benim albüme koyduğum için paylaşamamıştım ondan.
0: Evet.
1: Ama yani her an birbirinize böyle bir paylaşım içerisinde. Bu, mesela ben İlyas'ın bir şarkısını çok beğenmiştim. Bana birbirimizi dinletiyoruz şarkılarımızı.
0: Evet.
1: İlyas'ın bir şarkısını çok beğenmiştim. Seni öpeyim dedim, bunu ben söyleyeyim mi? Abi albüme koyuyorum dedi. Ben de onu anlamadım. Mesela böyle şeyler oluyor yani.
0: O da gitti öyle mi? O şarkı da İlyas'ta şu an.
1: Evet. İlyas'ta.
0: Peki Ocak'taki albümden şöyle ufak tiyolar alabilir miyiz? Neler bekliyor bizi ve şöyle de bir soru yönlendirmek istiyorum bu sorumun haricinde. Albüm çıkarmak son zamanlarda ciddi emek artı maddi manevi emek ve sizler zoru başarıyorsunuz şu an. Bir albüm hazırlığı ve o albümü piyasaya sunmak, yani içerisinde mutlaka hiç değilse bir 8 şarkı vardır.
1: Bazen 18 şarkı, 2 tane de remix var.
0: Oo, tahmin ettim. Çok evet. Müneccimim sanki. Böyle bir durum söz konusu.
1: Bir tane kendi şarkım var. Git beni.
0: Evet.
1: Ben, inanın bana, 2 tane hit yakalayayım da birisi ne olursa olsun diye yapsın. Benim için hepsi hit niteliğinde.
0: Evet.
1: Ve tabii ki yani bir de benim bir felsefem var. Hit olsun diye Hafif Mesut olmayacak asla.
0: Evet.
1: Onun haricinde çok basit slogan olsun diye kuvvet abiyle atmaktan tutmaktan sözlerden bir şey oluşmayacak.
0: Evet.
1: Bir anlatımın bir hikayesi olacak.
0: Evet.
1: Bu üç şarkılardan oluşan 8 tane yepyeni şarkı var. Bir tanesini, bir de benim Gökhan Tükler'le seslendirdiğim Beden Durum Yok Ya vardı 2012
0: evet.
1: Kasım
0: evet.
1: Aralık ayında. Çok sevilmişti o şarkı. Onun coverını yapıyorum, tek söylüyorum. Deep House, böyle bir kulüp versiyonunda.
0: Oo, çok güzel.
1: Suya gibi duyulan bir kulüp düşünün.
0: Çok güzel.
1: O versiyonunda bir de cover yapıyorum. Kendi coverına. Böyle bence çok değerli bir albüm olacak. Tabii takdir etmişsinizlerim, dinleyicilerim olacak.
0: Peki hani albümler genellikle bahar döneminde ya da yaz döneminde çıkartılır. Siz Ocak'tan bahsediyorsunuz. Yine bir risk değil mi? Ocak'ta albüm çıkarmak.
1: Yani benim için değil. Yani çünkü ben hiçbir şey risk olarak görmüyorum. Şarkı sevilirse bunun önüne hiçbir şey engel olamaz yani.
0: Kesinlikle. Yani böylesi bir cesaret içerisinde hareket ediyorum diyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Aslında cesareti buna hesaplamıyorum ben.
0: Ha evet.
1: Böyle bir hesap içerisinde değilim. Yani bir cesaretim yok. Sadece böyle bir hesap içerisinde değilim.
0: Doğru, aslında en mantıklısı da o. Sizin yaptığınız evet. Durum. Yani müzik için müzik, sanat için sanat yapmak. Beğenilsin evet. Mutlaka beğenilecektir. Sanat için
1: İnşallah.
0: Sanat yaptığınız evet. Durumda. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bahadır Tatlıöz. Çok güzel bir sohbetti. İnşallah yeni projede yine bir araya geliriz.
1: İnşallah beklerim. Sizlere ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok
0: teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Sağ olun. Bana güller yolla uzaklardan kokun.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde program birlikteliğimiz devam ediyor. Aşktan, sevgiden, özlemlerimizden, hasretlerimizden dem vuruyoruz. Bunu kimi zaman sözlerle, kimi zaman da şarkılarla dile getiriyoruz. Güzel şarkılar var karşımda. Bu güzel şarkı tavsiyelerinizden bir tanesini değerlendirelim. Sevgili dostumuz bir Robert Hatemo şarkısı tavsiye etmiş. Yayınlarsanız sevinirim. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Aynı zamanda sizlere de gelsin bu güzel şarkı diyor. Bizler de teşekkürler ediyoruz sevgili dinleyicimize ve sevgili dostumuzun şarkısını sizlerle baş başa bırakıyoruz.

0: Sultan Radyo.
1: Sevdanın sokağı, kalbinize dost, yalnızlığınıza ortak şarkılarla

gitmesi. Vardım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahtımdan.

sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz devam ediyor. Gecenin bu vaktinde hem çalışan hem de bizleri dinleyen sevgili dostlarımız varmış. Onlara da kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Ve sevgili dostumuz mesajına çok güzel bir şiir eklemiş efendim. Özellikle bu vakitte çalışıp da hala hayattan zevk alan çok güzel insanlar var. Bunu şu dizelerle açıklamış. Yaşamak güzel şey doğrusu diyor dostumuz. Üstelik hava da güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün, hele kar gibiyse alnın, yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada, dostuna güveniyorsan, iyi günler bekliyorsan hele ve iyi günlere inanıyorsan, üstelik hava da güzelse, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu diyor.

Bölgenin en güçlü sesinde en özel şarkılar, aynı zamanda o güzel sözleriniz sizlerle olmaya devam ediyor. Sevda Sokağı programından sesleniyoruz efendim ve ikinci bölümümüzün de artık yavaş yavaş sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dostlarımızla güzel dakikalar paylaşıyoruz. Gerek dönüşlerinizden, gerekse mesajlarınızdan bu keyfi yaşadığınızı anlıyoruz efendim. Teşekkürler ederek güzel bir şarkı tavsiyesiyle beraber programı devam ettiriyoruz.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. İlaç kim?

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, sevgili dostlarımızın çok güzel tavsiyeleri var hayatla ilgili. Bu güzel tavsiyelerle beraber 3. bölüme merhaba demek istiyorum. Dostumuz diyor ki, çay iç, kitap oku, yağmuru dinle. Gerisi mi? Boş ver, bitmez bu dünyanın derdi. Gül ve geç hepsine, anın tadını çıkar diyor. Çok doğru ve çok yerinde tespitlerle beraber bizler de 3. bölümümüze merhaba diyoruz. Hepiniz 3. ve son

0: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
1: Kalbi kırık yalnızlıklarla yürürken, ümitsizlikte sinsice süzülür sevdanın sokağı. Ayrılığın sarısında yalnızlığımızla baş başa kalınca, şiirlerin, şarkıların ve hayata dair pek çok konunun kulağımıza usulca fısıldanması bize yalnızlığımızı unutturur.
2: Sevda Sokağı.
1: Sevdanın Sokağı sizinle yalnızlığı paylaşır.

Sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz içerisinde son olarak bir Muazzez Abacı eseri paylaştık. Çok da sevmiş olduğumuz eserlerden bir tanesi Abacı'nın sesinde çok güzel bir yer etti. Devam ediyoruz efendim güzel bir sözle. Diyor ki dostumuz, algıların altını kısıp, dünyayı kısıp, olguları kusup, en doğal, en yalın imgelerle yüzünü gözünü yıkayıp, ruhunu huzura kavuşturmak için çok uygun bir gece diyor ve devamına da güzel bir şarkı ekliyor dostumuz. Evet, çok yalın, çok doğal, çok güzel bir gecenin içerisindeyiz ve gece aynı şekilde en güzel yanıyla sizlerle ve sevdiklerinizle beraber olur inşallah efendim ve geceyi inşallah yeni güne mutlulukla, sağlıkla, huzurla beraber eriştiririz inşallah diyoruz ve sevgili dostumuzun tavsiyesiyle devam ediyoruz.

Herkes ilk olmak ister. İlk aşk, ilk öpücük. Oysa ilkler geçicidir. Sahip olduğunuz hangi ilk hala sizin? Ama kimsenin istemediği son farklıdır. Çünkü ondan ötesi yoktur. Heyecandan avuçlarınızın titreyerek tuttuğu ilk elle değil, güvenerek sımsıkı tuttuğumuz son elle gireriz mezara. Ve o son el her zaman bizimle, her zaman yüreğimizle, her zaman ruhumuzla beraberdir.

Bölgenin en güçlü sesinde Sevda Sokağı programında bugün de sizlerden gelen o güzel sözleri, aynı zamanda şarkı tavsiyelerini paylaştık. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce efendim. Program içerisinde son olarak çok güzel bir söz paylaştık efendim. İlkler çok başka bir noktadadır ama önemli olan sonda kimin olduğu ve sonda nasıl duygular yaşadığımızdır. Ve hayatınızda her daim sonlar sizi güzelliklerle, mutluluklarla, huzurla buluştursun efendim. Hepinize huzurlu ve mutlu geceler diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak temennisiyle şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.

el alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

bile yapraksın. Seni gören gözlerim seninle ışık buldu. Aşkınla sevdanla yar, yürek ağlamayı unuttu. Aşkınla sevdanla yar,

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43.
1: İlaç Kili Radyo Sultan.

ona kahverengi montunun çok yakıştığını söyledi. O zaman belki gelir. Sana sabah kahvaltısında o hünerli elleriyle kuymak yapacaktır, kuymak. Tuzunu genelde kaçırır. Güzel olmuş sevgilim, güzel olmuş bir tanem de incitme onu. Tez kırılır. Sevdiğim kadının sevdiği adamı. Ona çok iyi bak, olur mu? Ona çok iyi bak.

0: el alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.
1: İlaç Kimi Radyo
2: Sultan Efendi.
3: Islak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar bu zamanlar. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar, koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak, herkes kendi hikayesini en acıklı sanır.

Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanları. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehir. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimse üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle. Her gün

alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 9790 GSM 0544 442 4243.

0: hasret çöküverdi bir sancı gibi. Yollarda dolaştım kimsesiz gibi. Bir daha sevmek yok, eskidendi o. Bir daha sevmek yok, eskidendi o.
1: Sultan Radyo.